gözden tutamam bazen bir böyle güzel. Güzel ama zavir bana madem ona bu güzel. Güzel ama ne ki var ne var ne ki tatlım için sen. Bu da bu için sen. 94.5 Urban Radio.